aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Döküp atamıyorum. Ama üzülme,

Kader oyununa nedense alışamadım. Dileğin beni uçuruma sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan nefes.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 25 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09'luk yükselişle 12.899 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.96, euro 55.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.419 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 45 derece ile iyi, Ankara 39 iyi, İzmir 43 iyi, Adana 47 iyi, Samsun 35 iyi, Diyarbakır ise 61 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

Sezen Aksu ve unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Oldu mu? Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Pazartesi sabahından herkese günaydınlar. Yepyeni bir haftaya başladık. İyilikler, güzellikler bulsun hepimizi. İyi bir hafta olsun inşallah. Ben Duygu Kurtes. Saatler 10'u gösterene dek yanınızdayım. Hem tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Hem de hayatta, dünyada neler oluyor bir bakacağız. Hoş geldiniz.

Ankara Ekos ve şarkıları Beni Al radyolarınızdaydı. Şöyle içimizi ısıtacak bir haber paylaşayım. Orada da 85 yaşındaki Adnan amca, torununun isteği üzerine 90 yıllık meşe ağacına ahşap bir ev yaptırmış. Ama öyle de güzel bir ev ki. Evin önünde salıncak var. 85 yaşındaki Adnan amcamızın salıncakta keyifle sallandığı güzel bir video da vardı. Torunu çok şanslı. Umarım kıymetini biliyordur.

0: otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Reklam.

Gülben Ergen konuğumuzdu. Biraz da futbol dünyasına bakalım. Süper Lig'de kalecilerin kurtarış yüzdeleri belli olmuş. Dört büyüklerde Trabzonspor'un kalecisi Andre %81.5. Fenerbahçe kalecisi Ederson ise %80'de. Alexander Nübel Beşiktaş'ın kalecisi %58.8. Uğurcan Çakır Galatasaray'ın kalebekçisi %50. Dört büyüklerdeki kalecilerin kurtarış yüzdeleri bu şekilde sıralanmış.

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Otor, otor ekspertiz. Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Çetin Kaya.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Reklam.

döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner acayipsin.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Tarkan konuğumuzdu. Uzmanlara göre atalarımız için avantaj olan uzun boy, günümüzde iş hayatında da kariyer boyunca da devam eden bir gelir ve statü kaynağı olmaya devam ediyormuş. Vay uzun boylular, çok şanslısınız.

yorumuyla alışırım dinledik. Pasta araştırmacılar ve yaban hayatı gözlemcileri doğada nadiren rastlanan bir kum kedisi yavrusu görüntüledi. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kurak bölgelerinde yaşayan kum kedilerini fark etmek oldukça zor diyor uzmanlar. Çok az suyla yaşamlarını sürdürebiliyorlarmış. Kemirgenler, sürüngenler ve böceklerle besleniyorlar. Bulundukları ekosistemin avcıları arasında yer alıyorlarmış. Çok tatlı bir avcı o zaman kum kedileri.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 25 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09'luk yükselişle 12.899 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.96, euro 55.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.419 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Hastal, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Edirne Kapı, Topçular, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Kısıklı, Libadiye, Üsküdar, Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Bostancı, Bozyatağı, Ataşehir, Ümraniye, Tepeüstü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
8: Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Serdar Ortaç'la yeni saate merhaba demiş olduk. Telefonundaki bildirimleri sürekli silenlerin 3 ortak özelliği açıklandı. Hemen paylaşıyorum. Zihinsel yükü azaltmak ve rahatlamak istiyorlar diyor uzmanlar. Dijital ortamda düzen, kontrol ve tamamlanmışlık arıyorlar. Dikkat dağınıklığıyla stresi azaltıp odaklarını korumaya çalışıyorlar. Bu arada ben kesinlikle o bildirimleri anında silenlerdenim. Ya siz? Yani okuduktan sonra siliyorum. Hemen.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Hızınıza talibiz.
3: Kaçtı kızım bizim hızımız?
1: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
2: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
4: İnternet TürkNet.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabı

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Expertise Dino Bile.
2: Reklam.

Yaparım bilirsin dedi Kenan Doğulu. Seyahat uzmanları sonbaharda yaz aylarına göre daha sakin ve uygun fiyatlı gezilebilen Avrupa şehirlerini açıklamış. Ben de hemen sizinle paylaşayım istiyorum. Mesela bu şehirler arasında Kopenhag var, Paris, Münih ve Floransa yer almış. Sonbahar gezisi yapmak isteyenler vardır belki aramızda. Paylaşmış olalım.

0: Aralarında 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Herkes.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

dijital sanatçı. Beckert. Doğru telaffuz etmişimdir inşallah. Yapay zeka destekli kameraları şaşırtmak için dünyanın en çirkin gömleğini tasarlamış. Dijital kamuflaj adlı gömlek, giyen kişiyi insanlara değil, görüntüyü analiz eden yazılıma görünmez kılmayı amaçlıyormuş.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ben Duygu Kurtez. Tüm zamanların en iyileriyle yanınızda olmaya devam ediyorum. Bu arada araştırmalara göre daha fazla uyuyan öğrenciler daha yüksek notlar alıyormuş. İşte bu yüzden erkenden uyumaları gerekiyor genç kardeşlerimizin, ama o yaşlarda da insanın pek erken uyuyası gelmiyor, değil mi?

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sensat.com.
2: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar. Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende Skoda var. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam.

Ebru Gündeş, Ah Yar isimli şarkısıyla müzikseverleri bizleri buluşturdu. Her zamanki gibi şahane bir yorumla bizleri buluşturdu. Emeklerine sağlık. 26 Eylül'de Koç Dolunay'ı gerçekleşti. Peki, şanslı burçlar kimler olacak? Hemen söyleyeyim. Koç, Aslan, Yay, Kova, İkizler, Balık ve Boğa. Hadi inşallah be, bir yüzümüz gülsün artık.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Hacı Osman Bayırı Caddesi, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Şişli, Çağlayan Kavşağı, Ok Meydanı,

Dimlekapı, Bayrampaşa, Esenler, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kabacık, Çamlık Kavşağı, Ümraniye'ten Bağlantı Yolu, Şileoğlu Caddesi, Anadolu Otoyolu, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir, Uzunçayır, Altunizade, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta. Arvento.

0: Fatih risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: En yeni, en çok dinlenen

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Deniz Seki konuğumuzdu. Bilim insanları laboratuvarda kanı filtreleyebilen böbrek dokusu geliştirmiş. Çalışma gelecekte hasarlı böbreklerin canlı dokuyla onarılması ve böbrek hastalıklarıyla ilaçların araştırılması için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık konusundaki gelişmeler hepimizi çok mutlu ediyor açıkçası. Aşk.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: bir numara. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Nilüfer konuğumuzdu. Hani bazen çok sıkıldığımızda, bunaldığımızda özellikle de karşımızdaki insanlar bir ağlasan rahatlarsın der ya, boşuna demiyorlarmış. Ağlamak vücudumuzda ağrı kesici ve iyi hissetmeyi sağlayan bir hormon olan endorfin salgılamamızı sağlıyormuş.

Candan Erçetin konuğumuzdu. Hindistan'dan bir haber var. Hindistan çocukluk çağı obezitesiyle mücadele için yeni bir düzenlemeye hazırlanıyormuş. Ülke genelinde yaklaşık 1,5 milyon okulun çevresinde 50 metre mesafeye kadar yüksek yağ, şeker ve tuz içeren gıdaların satışının kısıtlaması planlanıyor. Düzenlemenin gazlı içecek, cips, pizza ve burger gibi ürünleri de kapsaması bekleniyormuş.

0: Reklam.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe

Yolla dedi Tarkan. Araştırmalara göre sinir hücrelerini saran miyelin kılıf elektrik kablolarındaki yalıtım gibi davranarak sinyallerin sinir lifleri boyunca daha hızlı ve verimli ilerlemesini sağlıyor. Bu sistem sayesinde de bir sese, dokunuşa ya da çevredeki bir değişime saniyenin çok küçük bir bölümünde tepki verebiliyormuşuz. Beynimiz nasıl bu kadar hızlı tepki veriyor diye merak ediyoruz ya bazen. İşte bu yüzdenmiş.

0: FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 25 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09'luk yükselişle 12.899 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.96, euro 55.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.419 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 45 derece ile

0: İyi, Ankara 39 iyi, İzmir 43 iyi, Adana 47 iyi, Samsun 35 iyi, Diyarbakır ise 61 dereceyle orta seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
10: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e

0: Gelin 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, Şirin Evler, Bahçeli Evler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade, Ataşehir, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Şireoğlu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk var.
0: Arvento

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1 1

0: Fellas. Lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr. Ekspertise Dino Bile.
1: Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Ekspertizse Dino Bile.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.538 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.79'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.530, çeyrek altın 11.074 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Beyoğlu, Merter, Edirne Köprü, Ataköy Kavşağı, Şirinevler, Bağcılar, Mahmut Bey Caddesi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Yalaboyu Caddesi, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Avrasya Tüneli, Altunizade, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Ümraniye, Kavacık ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ulaş Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ila 19. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Göksun Devlet yolunun Maraş Kuzey Çevre Yolu mevkiinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Söğüt Kızılcada Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometreleri arasında yapılacak olan sahti kaplama çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: veriyor.
1: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Ekspertise Dino bile.
3: Otorapor Oto Ekspertiz.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denizbank.

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ulaş Gürün Ayrımı Kangal yolunun 10 ila 19. kilometreleri arasında asfalt serti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Göksun Devlet yolunun Maraş Kuzey Çevre Yolu mevkiinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Söğüt Kızılcada Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometreleri arasında yapılacak olan serti kaplama çalışmaları nedeniyle sürücüler trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Çetin Kaya'yla sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam.net.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: 94 Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.538 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.79'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.530, çeyrek altın 11.074 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
5: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Ok Meydanı Kavşağı, Bahçeli Evler, Şirin Evler, Sefaköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Kısıklı, Altunizade, Çevreyolu, Uzunçayır, Caddebostan, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Alemdağ Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

Best FM'de 2012 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Demet Akalın, Türkan.

Best FM'de 2012 yılının en sevilen şarkıları. Kenan Doğulu, Bal Gibi. Kim?

Best FM'de 2012 yılının en sevilen şarkıları. Kolpa, beni aşka inandır. Şimdi...

Best FM'de 2012 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM'de az sonra.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, Sigortam Net. Doktor,
3: Reklam.

0: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan Sensat.com.
2: Sensat.com.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.

0: hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Çetin Kaya.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

0: haftalar yayını. Sizi yönlendiriyoruz.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum.

0: Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çorba aşmış.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize...

0: 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu tatlı aşmış.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.485 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.539, çeyrek altın 11.089 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
3: 15 Temmuz Şehitler

0: Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe, Laleli, Edirne Kapı, Esenler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, İmes Köprülü Kavşağı, Ataşehir, D100 Karayolu, Kartal, Pendik, Bostancı, Atatürk Caddesi, Sahra-i Cedid, Altunizade Köprülü Kavşağı, Uzunçayır, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

Nilüfer ve Namussuz Akşamlar dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Ben Duygu Kurtez. Bu kez saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Tabii ki hayatta, dünyada neler oluyor konuşacağız. Bu arada Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM yeni yayın dönemine başladı. Tabii ki her zaman olduğu gibi tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Artık size çok daha yakın, çok daha keyifli, çok daha güzel olacak Best FM. Yeni yayın dönemimiz hayırlı olsun hepimiz için.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

Candan Erçetin konuğumuzdu. Tüm sıkıntılarını geride bırakacak ve rahat bir nefes alacak olan burçlar bu aralar hangileriymiş öğrenelim mi? Geliyor astrologlara göre Aslan, Koç,

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

Şansın bol olsun dedi Hande Yener. Ben de acaba şansı arttırmak için neler yapılmalı diye bir soru sorayım dedim. Baktım şöyle diyor konunun uzmanları, şansımızı arttırmanın bazı yolları varmış. Evet, yeni fırsatlar yaratın, iç sesinizi dinleyin, pozitif beklentiler taşıyın, kötü şansı avantaja çevirin, çalışmayı ve üretmeyi sürdürün diyorlar. Her konuda her zaman şansa ihtiyacımız var. O yüzden aklımızda bulunsun.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hızınıza talibiz.
5: Kaçtı kızım bizim hızımız.
6: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
4: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
3: İnternet TürkNet.
7: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: için otosor.com.tr.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Reklam.

Dünya üzerinde Hayal Kırıklığı isimli dağlar varmış. Biliyor muydunuz, duydunuz mu daha önce? Ben ilk defa duyuyorum. Avustralya'nın güneyinde yer alan 793 metre yüksekliğindeki bu dağlar 1824 yılında kaşifler Hamilton ve William beyler tarafından keşfedilmiş. İkili zirveye çıktıklarında bir limanı ve nehirleri görmeyi umuyormuş. Ancak yoğun ağaçlar manzarayı tamamen kapatmış. Hatta kaşiflerden biri tırmanış sırasında yaralanmış. Yaşadıkları bu talihsiz deneyim nedeniyle de bölgeye Hayal Kırıklığı Dağları adı verilmiş. Elimi de kolumu da bağla.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.542 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.71'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.057 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Ulaş Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ila 19. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kahraman

0: Maraş Göksun Devlet Yolu'nun Maraş Kuzey Çevre Yolu mevkiinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafiği kontrollü olarak veriliyor. Konya Ankara Yolu'nun 36 ila 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Söğüt Kızılca'da Korkuteli Yolu'nun 19 ila 34. kilometreleri arasında yapılacak olan saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ajda Pekkan konuğumuzdu. İşe herkesten önce gidenlerden misiniz? Psikolojiye göre bazı insanlar güne başlamadan önce zaman baskısını ve zihinsel yükü azaltmak için erkenden işe gitmeyi tercih ediyormuş. Aa, bu benim galiba. Yapılacak işleri mümkün olduğunca erken tamamlayarak üzerindeki yükten kurtulmaya çalışıyormuş böyle kişiler. Bu nedenle işe erken gitmek çalışkanlığın yanı sıra kontrolü elinde tutma, rahat hissetme ve güne hazırlıklı başlama isteğiyle de ilişkili olabilir diyor uzmanlar.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
1: Yiğit Akü trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Ekspertise Dino Birle.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret.

Berkay konuğumuzdu. Yeni yayın dönemimiz de başladı biliyorsunuz. Çok daha samimi, çok daha keyifli, çok daha eğlenceli, çok daha duygusal bir Best FM sizleri bekliyor. Yeni yayın dönemimizde yine tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Radyonuz açık olsun.

0: www.otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

Kenan Doğulu ve güzel şarkısı, duygusal şarkısı Pamuk radyolarınızdaydı. Enteresan bir haber paylaşacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Giresun yağlı derelilerin sayısı Yağlıdere'deki nüfusu ikiye katlamış. Giresun'daki nüfusu 14.600. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yağlı derelilerin nüfusuysa 30.000 üstü.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Çağlayan, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Gazi Osman Paşa, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade Köprülü Kavşağı, Uzunçayır, Göztepe, Yeni Sahra, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Pendik, Kozyatağı, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Şireoğlu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ulaş Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ila 19. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş Göksun Devlet yolunun Maraş Kuzey Çevre Yolu mevkiinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Söğüt Kızılcada Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometreleri arasında yapılacak olan sahti kaplama çalışmaları nedeniyle sürücü trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Nilüfer'le yeni saate merhaba demiş olduk. Bu arada trafikte olanların sayısı tabii ki artmış durumda. Bu saatlerde özellikle büyük şehirlerde eve dönüş yolculuğu başlamış oluyor. Birçok yerde de yağış var. Lütfen dikkatli olun. Kazasız belasız güzel geçsin yolculuğunuz. Best FM'de kalırsanız tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Ve tabii ki konuşacak çok şey var.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai

Aramazsan arama dedi Gökhan Özen. Şarkıyı dinlerken, trip atarken en çok kullanılan sözlere bir bakayım dedim. Var mı bilmediğim bir şey diye. İyi, peki, tamam, anladım. Neyse, boş ver. Sen bilirsin. Trip atarken en çok kullandığımız sözlermiş.

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
2: sigorta. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

Hakan Altun güzel şarkılarından bir tanesiyle bizimleydi. Yeni yayın dönemimizde de yine Hakan Altun'un birbirinden güzel şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM yeni yayın dönemine başladı. Aramıza yeni katılanlar varsa haberdar etmiş olalım. Yine güzellikler, yine sürprizler ve tabii ki tüm zamanların en iyileri Best FM'de bizimle.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Çetin Kaya ile sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda.
7: Çetin Kaya.
8: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Serdar Ortaç konuğumuzdu. Düzensiz beslenme ve hareketsizlikten dolayı obeziteye yakalanan 4 yaşındaki Şiraz isimli kedi egzersiz ve diyetle 6 kilo vermiş. Dedim ki kendi kendime, Duygu Kurtez, kendine gel ve Şiraz kediden örnek al. Hemen kilo veriyorsun.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.542 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.71'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.057 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi, Çağlayan, Şişli, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Kısıklı, Beylerbeyi, Çengelköy, Altunizade, Uzunçayır, Ataşehir, Ümraniye, Çakmak Köprüsü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.

Ferhat Göçer ve şarkısı Gül Ki. Best FM'deydi. Güldüğümüz zaman neler oluyor biliyor musunuz? Mesela stres hormonlarında düşüş yaşanıyor. Doğal ağrı kesici etkisi gösteriyor. Ayrıca beyinde dopamin ve serotonin salınımını artırarak ruh halini anında stabilize ediyor. Bağışıklık sistemimizde iyileşmede bile çok önemli etkileri var. Keşke daha çok gülebilsek. Kaşın altı.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Çetin Kaya'yla sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorun.

0: sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

Her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

Candan Erçetin, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Araştırmalara göre daha mutlu insanlar daha az uykuya ihtiyaç duyarken üzüntü uyku isteğini arttırıyor. Kesinlikle katılıyorum. Ben de öyle üzüldüğüm zamanlarda hep uyuyorum ya da uyumayı tercih ediyorum. Uyumaya çalışıyorum diyelim. Sizde durum nasıl?

0: olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Gülşen konuğumuzdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çok enteresan bir olay gerçekleşmiş. İstanbul'da birlik olan 5 yıldızlı otel çalışanları çalıştıkları oteli soyarak kendilerine otel satın almış. Aa, otelin 2 yıldır %85 doluluğuna sahip olmasına rağmen yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğradığı belirtilmiş. Olayla ilgili 6 çalışan gözaltına alınmış. Daha önce nasıl fark etmemişler hani bu kadar otel doluyken bu zarar niye diye? Kimse niye bakmamış, araştırmamış?

0: Best FM'de.
1: Reklam. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
10: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
11: Bugünden yarına.
10: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
12: Bu tatlı aşmış.
13: Kırmızı süt aşmış.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Sezen Aksu konuğumuzdu. Benim için şimdilik gitme vakti gelmiş oldu ama hemen hatırlatayım. Yeni yayın dönemimize başladık ve yine tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Hediyeler, sürprizler, daha samimi sohbetler, her zamanki gibi güzel şarkılar kalbimize, ruhumuza, Best FM'den ulaşmaya devam edecek. Ben Duygu Kurtes. Yarın sabah 7'de yeniden görüşmek dileğiyle.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni al.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

söylediklerimi daha önce uyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

0: yaşarsın benimle ancak, yoksa...
1: Hangi şarkıda sesini açacağını biliyorsun. Biz de hangisini çalacağımızı.

Next FM'de geceye yakışan en güzel şarkıları dinliyorsunuz. Şarkıları dinliyorsunuz. Best FM. Hani

ölsem de, kalsam da çare bulunmaz. İmkansız, imkansız bu sevda bu şehre sığmaz.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yenilir.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.